uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Sabah saatlerinde Singapur'dan enteresan bir görüntüye denk geldim. Bir grup yaşı ilerlemiş kişi olası kazalara hazırlıksız yakalanmamak için kontrollü düşme eğitimi alıyorlar. Yani gülüyoruz falan ama aslında gerçekten çok önemli. Çünkü belli bir yaştan sonra ister istemez kemikler, kanser zayıflıyor. Vücudunuzu kontrol edemiyor hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bence bu eğitim önemli ve gerekli. Bizim yaş almış hanımefendiler ve beyefendiler için de videoya denk gelirseniz gerçekten kontrollü düşüyorlar. Bir oyun parkında tek çabaları düşmek. Ortaya da eğlenceli görüntüler çıkmış tabii ki.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Denk geldim aslında, cumaları böyle bir şey mi yapsak acaba? Ceylan Özkar Instagram'da belki takip ediyorsunuzdur. Çok tatlı bir dedesi var İbrahim Bey. Onun böyle videolarını paylaşıyor ara ara. Dedesine diyor ki en sevdiğin şarkıyı söyler misin? Beyefendi o kadar güzel, o kadar tatlı söylüyor ki. Üzülüyorsunuz aslında ister istemez. Hangi şarkıyı söylüyor derseniz, Sen Kimseyi Sevemezsin'i söylüyor. Bu arada çok da güzel söylüyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

3000 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk bine girdi. Neye göre derseniz, bu üniversiteler makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, uluslararası işbirliği olmak üzere kriterler dikkate alınarak sıralandı. Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkemizin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Ne kadar güzel, bir de devlet üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi listede yer almamış. ODTÜ'de listede. Amerika'dan Harvard Üniversitesi de elbette listede. İlk onda 5 Çin Üniversitesi var bu arada.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avrupa'da ejderha sıcakları nedeniyle şimdiden maalesef binlerce insan hayatını kaybetti. Aslında benzer durumlar Türkiye için de geçerli. Aynı risk kuşağındayız yani. Aşırı sıcaklar artık yalnızca meteorolojik bir olay değil. Halk sağlığını, ekonomiyi ve kent yaşamını tehdit eden yeni bir kriz haline geldi. Peki niye serinleyemiyoruz? Çünkü betonlaşma çok fazla, özellikle büyük şehirlerimizde. Geceleri de sıcaklık düşmediği için ne uyuyabiliyoruz ne de serinleyebiliyoruz. İşte böyle biraz dertleştik.

neydi eksik? Bende olan, seni gelip böyle çalan, bize düşman.

şey, yerimizde durmak galiba. Çünkü adım attıkça para harcıyoruz değil mi? Alışveriş yapmayı seviyoruz ama ay sonu hesap ekstresiyle göz göze gelmek istemiyor musunuz? O zaman enteresan bir internet trendinden bahsedeyim size. Güney Kore'de başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan dopamin siteleri akımının artık Türkiye'de de bir örneği var. Boş veriş. Yaklaşık bir ay önce yayına giren site şimdiden 10 binden fazla ziyaretçiye ulaşmış durumda. Mantığı ise gerçekten çok eğlenceli. Sepetinizi dolduruyorsunuz, sipariş veriyorsunuz, hatta kuryeyi bile takip ediyorsunuz ama sonunda ne ürün geliyor ne de kredi kartınızdan tek kuruş çekiliyor. Yani alışveriş heyecanı var, ödeme stresi yok. Adı da tam buradan geliyor. Boş verişle alışveriş kelimelerinin eğlenceli birleşimi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sağlıklı beslenmeyle ilgili bir araştırma yapılmış. Gazete Oksijen'de İrfan Donat'ın haberi. 645 milyon insan her gün yatağa aç gidiyor. Dünyada açlık 3. yılı üst üste gerilese de her 13 kişiden biri hala aç maalesef. Türkiye'de ise sağlıklı beslenmenin ortalama maliyeti dünya ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Yani biraz sağlıklı besleneyim, yediğime içtiğime dikkat edeyim dediğinizde maalesef daha çok paranız gidiyor.

Cesaretle bulaşıcı bir şey gerçekten. Cesaretinden ilham alacağımız 9 yaşında bir kız çocuğu var sırada. Amerika'da insan tarafından inşa edilen en yüksek tırmanma yapısının en tepesine çıkıyor. Henüz 9 yaşında ve çıkarken de diyor ki ben güçlüyüm, bunu yapabilirim diye kendini telkin ediyor. Cesaret dolu bir tırmanış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aslında bildiğimiz bir şey ama ben yeniden hatırlatmak isterim. İnternete geçirilen süre arttıkça stres seviyemizde yükseliyormuş. Almanya'daki araştırmaların yaptığı yeni bir çalışma, problemli internet kullanımında kişilerin internete girme isteğinin stres veya ruh halinden daha belirleyici bir faktör olduğu ortaya çıktı.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

demek eskiden çocuk oyuncağıydı, değil mi? Şimdi ise giderek zorlaşıyor. Avrupa'da 20 ülkeden 417 binden fazla çocuk ve gencin verileri incelenmiş. Artık çocuklar o kadar da hareketli değilmiş. Neden acaba diyorsunuz, değil mi? Ama işte bu hareketsizlik ilerleyen yaşlarda hepimizi çok etkiliyor. Sebepleri ne? Elbette birazdan tek tek bakacağız.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ne diyorduk ya, gençler ve çocuklar artık hiç hareket etmiyorlar. O esnekliklerini yitirdiler. İster istemez ileriki yaş performansları da otomatikman değişiyor. Araştırmacılar ekran başında geçirilen sürenin artması ve hareketli yaşamın azalmasının bu tablonun başlıca nedenleri arasında olduğunu söylüyor. Yani mesaj oldukça çok net aslında. Çocukların her gün en az bir saat hareket etmesi, oyun oynaması, spor yapması ve kaslarını güçlendirmesi gerekiyor.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın cuması geldi çattı. Haftanın en sevilen günlerinden cumanın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel cumanın 2 saati boyunca ben Rayna mikrofon başında olacağım. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla cumanın tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkartacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başlıyor, siz de radyonuzun başında olun.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sabah ilk iş, uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız eğer, güzel bir haber vereceğim size. Genelde kahvenin faydalarından bahsediyoruz ve her geçen gün yeni bir faydası daha ortaya çıkıyor. Her ne kadar yıl sonundan sonra 2027 yılında kahve fiyatlarının ikiye katlanacağı söylense de sanırım biz kahve keyfimizden vazgeçemeyeceğiz. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni raporuna göre günde 5 fincana kadar olan kahve tüketimi insan vücudunda pek çok hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda felç, diyabet, kalp yetmezliği gibi riskin azalmasıyla da bağlantılı olduğu söyleniyor. Bunun için kahvenizi keyifli yudumlayabilir, sabah uyanır uyanmaz kahvenizi içebilirsiniz deseler de siz uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmeyi tercih edin. Zira vücut zaten kendini uyanır olan kahve tüketimi insan vücudunda pek çok hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda felç, diyabet, kalp yetmezliği gibi riskin azalmasıyla da bağlantılı olduğu söyleniyor. Bunun için kahvenizi keyifli yudumlayabilir, sabah uyanır uyanmaz kahvenizi içebilirsiniz deseler

0: Aşık olmadık.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

sizce gördüğünüz rüyalar bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor ama bir de size sorayım istedim. Sizce gördüğünüz rüyalar böyle hiç anlamsız, rastgele şeyler mi yoksa bize bazı konularda bilgi mi veriyorlar? Geceleri gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim insanları. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan bu kapsamlı araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anıları, duyguları harmanlayarak gece uykumuzda yeniden yazıp bize geleceği hazırladığını ortaya çıkartmış. Evet, bazıları gelecekten haber veriyor ama hepsi değil. Tabii gördüğünüz her düşü de bir haberci düşü olarak düşünmeyin derim. Gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun diyelim yine bugün de. Dün gece gördüğümüz düşleri hatırlayamasak da.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Zaman zaman karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz. Empati kuruyoruz. Yeteneğiniz kuvvetliyse, empati yeteneğiniz kuvvetliyse eğer anlayabiliyorsunuz. Ama söz konusu çocuklar olduğunda bazen anlayamıyoruz onları. Zaten uzmanlar da çocuğunuzu sürekli anlamaya çalışmayın diyorlar. Çocukların davranışlarının arkasındaki nedenleri çözmeye çalışmak ebeveynliğin en yaygın uğraşlarından biri olsa da uzmanlara göre çocuğu sürekli anlamaya çalışmak, her sorununu çözme çabası yargılayıcı bir filtre geliştirmemize ve aramızdaki bağın yıpranmasına yol açıyormuş. Yani çocuğu sürekli anlamaya çalışmayacaksınız. Bazen kimseyi anlamaya çalışmamak lazım. Herkes sizin anlayacağınız tarzda davranmıyor olabilir. Biraz da hayatı gelişi güzel yaşamak lazım. Aynı şekilde çocukların da hayatı öğrenmesi için onların her problemini çözmemek lazım.

her yaz olduğu gibi bu yaz da yine gayet hareketli müzik dünyası. Yaz boyunca gelen yeni şarkılara yetişmeye çalışırken birbiri ardına hit şarkılar yayınlayan isimlerden biri de kendine has tarzıyla sevgili Emre Fel oldu. Merdan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendine has tarzıyla, güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem ve gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor. Yeni şarkının hissini arka planında paylaşan Emre Fel, şarkının ruhunu görselleştiren bir klipte yine müzikseverlerin beğenisini sunuyor. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering işlemlerinin tamamı Emre Fel'e ait. Yine hatırlatmış olalım. Yine en yeniler, yine vazgeçemediğiniz hitler, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.

0: yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: abla, Mehmet abla
1: bizlerle. Mevsimine göre beslenmenin, taze meyve sebze tüketmenin ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz ama son yıllarda şu smoothie'ler çok fazla çıktı karşımıza. Sizce sebzeyi, meyveyi çiğ olarak, daha doğrusu suyunu sıkmadan lifleriyle birlikte mi tüketmek daha faydalı, yoksa her gün bir bardak meyve sebze suyu içmek mi? Tabii yerinde, kararında tüketildiği sürece sebze ve meyve sularının da faydası çok. Hatta İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halini bile iyileştirdiğini ortaya çıkartmışlar. Fakat siz yine de gıdaları lifli haliyle tüketmeye bakın. Meyve sebze sularının lifleri yok ettiğini de unutmayın. Peki, sağlıklı bir gün olsun diyelim. Sağlıkla devam etsin bu güzel cuma günü.

Lastikler. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

bazen günün herhangi bir saatinde ya da yemeklerden sonra canınız fena halde tatlı istiyor olabilir. Bu tatlı isteğinin genlerle alakası olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık 500 000 insanın genetik verileriyle yapılan yeni bir araştırmada tatlıya olan bu düşkünlüğümüzün ya da yeme alışkanlıklarımızın arkasında aslında DNA'larımızın rol oynadığını ortaya çıkartmışlar. Öyle ki tatlıya düşkünlüğünüz için şöyle bir genetik yapıya bakmak, geçmiş soy ağacındaki tatlı sever aile efradını incelemek lazım. Eğer siz çok tatlı seviyorsanız mutlaka ailenizde de tatlı seven birileri vardır ve genetik olarak size ulaşmıştır. Yoksa tatlıya bu kadar düşkün olmamız başka şekilde nasıl açıklanabilir ki?

artık müzik platformları daha fazla tercih ediliyor deselerdi, radyonuzda hiç ummadığınız anda duyduğunuz, sevdiğiniz bir şarkının verdiği keyfi bence müzik platformlarında istediğiniz anda dinlediğiniz şarkı veremiyor. Aynı keyfi almak istiyorsanız eğer bundan böyle, bazı müzik platformları yapay zeka sanatçılarını etiketlemeye başladı. Yapay zeka ile oluşturulan sanatçı profillerinin önüne geçebilmek için Eylül ayının ortasından itibaren bazı profilleri yapay zeka etiketi ekleyeceklermiş. Buna göre gerçek bir sanatçı mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulmuş, ayırt edebilecekmişiz. Çünkü artık ayırt etmesi zor. Yapay zeka oluşumları çıkıyor karşımıza, fotoğraflar, videolar ve dahi şarkılar. Dolayısıyla yapay zeka mı gerçek sanatçı mı, bunu ayırt edebilmek için müzik platformları artık böyle bir karar almışlar. Aklınızda olsun.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi sıcak havalarda makyaj yapmak çok da kolay değil aslında. Cildinizin biraz hava alması lazım. Böyle hafif yaz makyajı yapabilirsiniz. Orada hemfikiriz. Akmayan kalemler, rimeller, fazla kullanılmayan fondötenler, kapatıcılar olduğu sürece, cildiniz hava aldığı sürece hafif bir makyajla atlatabiliyorsunuz yazı. Evet, ama eğer hiç makyaj yapmak istemiyorsanız da makyajsız da iyi göründüğünüzü hatırlatmak isterim. Ancak önce cildinize biraz iyi davranmanız gerekiyor. Bir buhar banyosu yapabilirsiniz. Cildinizi her gün düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Tonikleyince, nemlendirince cildiniz olduğundan daha canlı, daha parlak gözükecek. Böylece makyaja da ihtiyacınız olmayacak. Yaz aylarında özellikle makyaj yapmadan dışarı çıkabilmek için günlük rutinlerinizi şöyle bir gözden geçirin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti.
0: Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

Neyi çok fazla düşünürseniz, neye çok fazla odaklanırsanız etrafınızda hep onu görürsünüz. Mesela zihninizi sarı renge odakladığınızda baktığınız her yerde sarı bir detay görmeye başlarsınız. Keza aynı şekilde maviye, pembeye, hangi rengi neye odaklarsanız. Peki ya zihninizi kusurlara odakladıysanız hep kusur görmeye başlarsınız. İşte bu yüzden zihninizi, düşüncelerinizi hep güzele, güzelliklere odaklayın ki etrafınızdaki güzellikleri görün. Çünkü hayat sadece neyi arıyorsanız onu gösteriyor. Neye bakacağınıza dair her zaman kararı siz veriyorsunuz. Güzele bakmayı, güzeli görmeyi zihninize öğretin ki baktığınız her yerde güzellikleri görün. Günaydın.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi sevgili beyler, size çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yeni bir araştırmaya göre demiş ki uzmanlar, eğer erkekler eşlerini gerçekten seviyorlarsa ve eşlerinin tavsiyelerine uyuyorlarsa, eşlerinin sözlerini dinliyorlarsa asla kel kalmıyorlarmış. Önemli bir detay, gür saçları olan erkeklerin, yani genetikle alakası yok kesinlikle, tabii ki asla genetikle alakası yok. Gür saçları olan erkeklerin eşlerinin daha çok sözünü dinlediğini, eşlerine gerçekten sevgiyle bağlı olduklarını ortaya çıkartmışlar. Saçları hızla dökülen erkekler eşlerini dinlemiyor ya da sevmiyor olabilirlermiş. Var mı böyle bir gerçeklik? Etrafınızdakilere bakıp bu araştırmanın gerçekliğini sorgulamak lazım bence.

Koskoca bir haftayı daha tamamladık. Cuma'ya ulaştık. Haftanın cumasında bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir iki saati paylaştığımız, unutmayın hafta içi her gün o güzel iki saati paylaşıyoruz. Kaçırmayın. Pazartesi günü yine hayatın ritmiyle buluşalım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizi bir arada olacağınız güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Hizmetlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek taraflı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Sabah saatlerinde Singapur'dan enteresan bir görüntüye denk geldim. Bir grup yaşı ilerlemiş kişi olası kazalara hazırlıksız yakalanmamak için kontrollü düşme eğitimi alıyorlar. Yani gülüyoruz falan ama aslında gerçekten çok önemli. Çünkü belli bir yaştan sonra ister istemez kemikler, kanser zayıflıyor. Vücudunuzu kontrol edemiyor hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bence bu eğitim önemli ve gerekli. Bizim yaş almış hanımefendiler ve beyefendiler için de. Videoya denk gelirseniz gerçekten kontrollü düşüyorlar. Bir oyun parkında tek çabaları düşmek. Ortaya da eğlenceli görüntüler çıkmış tabii ki.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Denk geldim aslında, cumaları böyle bir şey mi yapsak acaba? Ceylan Özkar, Instagram'da belki takip ediyorsunuzdur. Çok tatlı bir dedesi var İbrahim Bey. Onun böyle videolarını paylaşıyor ara ara. Dedesine diyor ki en sevdiğin şarkıyı söyler misin? Beyefendi o kadar güzel, o kadar tatlı söylüyor ki. Üzülüyorsunuz aslında ister istemez. Hangi şarkıyı söylüyor derseniz, sen kimseyi sevemezsini söylüyor. Bu arada çok da güzel söylüyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

3000 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk bine girdi. Neye göre derseniz, bu üniversiteler makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, uluslararası işbirliği olmak üzere kriterler dikkate alınarak sıralandı. Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkemizin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Ne kadar güzel, bir de devlet üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi listede yer almamış. ODTÜ'de listede. Amerika'dan Harvard Üniversitesi de elbette listede. İlk onda 5 Çin Üniversitesi var bu arada.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avrupa'da ejderha sıcakları nedeniyle şimdiden maalesef binlerce insan hayatını kaybetti. Aslında benzer durumlar Türkiye için de geçerli. Aynı risk kuşağındayız yani. Aşırı sıcaklar artık yalnızca meteorolojik bir olay değil. Halk sağlığını, ekonomiyi ve kent yaşamını tehdit eden yeni bir kriz haline geldi. Peki niye serinleyemiyoruz? Çünkü betonlaşma çok fazla, özellikle büyük şehirlerimizde. Geceleri de sıcaklık düşmediği için ne uyuyabiliyoruz ne de serinleyebiliyoruz. İşte böyle biraz dertleştik.

Yerimizde durmak galiba. Çünkü adım attıkça para harcıyoruz, değil mi? Alışveriş yapmayı seviyoruz ama ay sonu hesap ekstresiyle göz göze gelmek istemiyor musunuz? O zaman enteresan bir internet trendinden bahsedeyim size. Güney Kore'de başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan dopamin siteleri akımının artık Türkiye'de de bir örneği var. Boş veriş. Yaklaşık bir ay önce yayına giren site şimdiden 10 binden fazla ziyaretçiye ulaşmış durumda. Mantığı ise gerçekten çok eğlenceli. Sepetinizi dolduruyorsunuz, sipariş veriyorsunuz, hatta kuryeyi bile takip ediyorsunuz ama sonunda ne ürün geliyor ne de kredi kartınızdan tek kuruş çekiliyor. Yani alışveriş heyecanı var, ödeme stresi yok. Adı da tam buradan geliyor. Boş verişle alışveriş kelimelerinin eğlenceli birleşimi.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sağlıklı beslenmeyle ilgili bir araştırma yapılmış. Gazete Oksijen'de İrfan Donat'ın haberi. 645 milyon insan her gün yatağa aç gidiyor. Dünyada açlık 3. yılı üst üste gerilese de her 13 kişiden biri hala aç maalesef. Türkiye'de ise sağlıklı beslenmenin ortalama maliyeti dünya ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Yani biraz sağlıklı besleneyim, yediğime içtiğime dikkat edeyim dediğinizde maalesef daha çok paranız gidiyor.

seni. Cesarete bulaşıcı bir şey gerçekten. Cesaretinden ilham alacağımız 9 yaşında bir kız çocuğu var sırada. Amerika'da insan tarafından inşa edilen en yüksek tırmanma yapısının en tepesine çıkıyor. Henüz 9 yaşında ve çıkarken de diyor ki ben güçlüyüm, bunu yapabilirim diye kendini telkin ediyor. Cesaret dolu bir tırmanış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aslında bildiğimiz bir şey ama ben yeniden hatırlatmak isterim. İnternete geçirilen süre arttıkça stres seviyemizde yükseliyormuş. Almanya'daki araştırmaların yaptığı yeni bir çalışma, problemli internet kullanımında kişilerin internete girme isteğinin stres veya ruh halinden daha belirleyici bir faktör olduğu ortaya çıktı.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

istemek eskiden çocuk oyuncağıydı, değil mi? Şimdi ise giderek zorlaşıyor. Avrupa'da 20 ülkeden 417 binden fazla çocuk ve gencin verileri incelenmiş. Artık çocuklar o kadar da hareketli değilmiş. Neden acaba diyorsunuz, değil mi? Ama işte bu hareketsizlik ilerleyen yaşlarda hepimizi çok etkiliyor. Sebepleri ne? Elbette birazdan tek tek bakacağız.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Ne diyorduk ya, gençler ve çocuklar artık hiç hareket etmiyorlar. O esnekliklerini yitirdiler. İster istemez ileriki yaş performansları da otomatikman değişiyor. Araştırmacılar ekran başında geçirilen sürenin artması ve hareketli yaşamın azalmasının bu tablonun başlıca nedenleri arasında olduğunu söylüyor. Yani mesaj oldukça çok net aslında. Çocukların her gün en az bir saat hareket etmesi, oyun oynaması, spor yapması ve kaslarını güçlendirmesi gerekiyor.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın cuması geldi çattı. Haftanın en sevilen günlerinden cumanın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel cumanın 2 saati boyunca ben Rayna mikrofon başında olacağım. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla cumanın tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkartacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başlıyor sizde radyonuzun başında.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

sabah ilk iş uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız eğer, güzel bir haber vereceğim size. Genelde kahvenin faydalarından bahsediyoruz ve her geçen gün yeni bir faydası daha ortaya çıkıyor. Her ne kadar yıl sonundan sonra 2027 yılında kahve fiyatlarının ikiye katlanacağı söylense de sanırım biz kahve keyfimizden vazgeçemeyeceğiz. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni raporuna göre günde 5 fincana kadar olan kahve tüketimi insan vücudunda pek çok hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda felç, diyabet, kalp yetmezliği gibi riskin azalmasıyla da bağlantılı olduğu söyleniyor. Bunun için kahvenizi keyifle yudumlayabilir, sabah uyanır uyanmaz kahvenizi içebilirsiniz deseler de siz uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmeyi tercih edin. Zira vücut zaten kendini uyandırma yetisine sahip. Kahvaltınızı yaptıktan sonra içtiğiniz kahvenin daha faydalı olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Peki hayatın ritminde günün her saatinde bir fincan kahveden çok daha etkili şarkılar var. Siz radyonuzun sesini kısmayın.

Gördüğünüz rüyalar bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor ama bir de size sorayım istedim. Sizce gördüğünüz rüyalar böyle hiç anlamsız, rastgele şeyler mi yoksa bize bazı konularda bilgi mi veriyorlar? Geceleri gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim insanları. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan bu kapsamlı araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anıları, duyguları harmanlayarak gece uykumuzda yeniden yazıp bize geleceği hazırladığını ortaya çıkartmış. Evet, bazıları gelecekten haber veriyor ama hepsi değil. Tabii gördüğünüz her düşü de bir haberci düşü olarak düşünmeyin derim. Gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun diyelim yine bugün de. Dün gece gördüğümüz düşleri hatırlayamasak da.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Zaman zaman karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz. Empati kuruyoruz. Yeteneğiniz kuvvetliyse eğer anlayabiliyorsunuz. Ama söz konusu çocuklar olduğunda bazen anlayamıyoruz onları. Zaten uzmanlar da çocuğunuzu sürekli anlamaya çalışmayın diyorlar. Çocukların davranışlarının arkasındaki nedenleri çözmeye çalışmak ebeveynliğin en yaygın uğraşlarından biri olsa da uzmanlara göre çocuğu sürekli anlamaya çalışmak her sorununu çözme çabası yargılayıcı bir filtre geliştirmemize ve aramızdaki bağın yıpranmasına yol açıyormuş. Yani çocuğu sürekli anlamaya çalışmayacaksınız. Bazen kimseyi anlamaya çalışmamak lazım. Herkes sizin anlayacağınız tarzda davranmıyor olabilir. Biraz da hayatı gelişigüzel yaşamak lazım. Aynı şekilde çocukların da hayatı öğrenmesi için onların her problemini çözmemek lazım.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Her yaz olduğu gibi bu yaz da yine gayet hareketli müzik dünyası. Yaz boyunca gelen yeni şarkılara yetişmeye çalışırken birbiri ardına hit şarkılar yayınlayan isimlerden biri de kendine has tarzıyla sevgili Emre Fel oldu. Merdan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendine has tarzıyla, güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem ve gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor. Yeni şarkının hissini arka planında paylaşan Emre Fel, şarkının ruhunu görselleştiren bir klipte yine müzikseverlerin beğenisini sunuyor. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering işlemlerinin tamamı Emre Fel'e ait. Yine hatırlatmış olalım. Yine en yeniler, yine vazgeçemediğiniz hitler, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.

0: Mehmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Mevsimine göre beslenmenin, taze meyve sebze tüketmenin ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz ama son yıllarda şu smoothie'ler çok fazla çıktı karşımıza. Sizce sebzeyi, meyveyi çiğ olarak, daha doğrusu suyunu sıkmadan lifleriyle birlikte mi tüketmek daha faydalı, yoksa her gün bir bardak meyve sebze suyu içmek mi? Tabii yerinde, kararında tüketildiği sürece sebze ve meyve sularının da faydası çok. Hatta İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halini bile iyileştirdiğini ortaya çıkartmışlar. Fakat siz yine de gıdaları lifli haliyle tüketmeye bakın. Meyve sebze sularının lifleri yok ettiğini de unutmayın. Peki, sağlıklı bir gün olsun diyelim. Sağlıkla devam etsin bu güzel cuma günü.

Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

bazen günün herhangi bir saatinde ya da yemeklerden sonra canınız fena halde tatlı istiyor olabilir. Bu tatlı isteğinin genlerle alakası olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık 500 000 insanın genetik verileriyle yapılan yeni bir araştırmada tatlıya olan bu düşkünlüğümüzün ya da yeme alışkanlıklarımızın arkasında aslında DNA'larımızın rol oynadığını ortaya çıkartmışlar. Öyle ki tatlıya düşkünlüğünüz için şöyle bir genetik yapıya bakmak, geçmiş soy ağacındaki tatlı sever aile efradını incelemek lazım. Eğer siz çok tatlı seviyorsanız mutlaka ailenizde de tatlı seven birileri vardır ve genetik olarak size ulaşmıştır. Yoksa tatlıya bu kadar düşkün olmamız başka şekilde nasıl açıklanabilir ki?

artık müzik platformları daha fazla tercih ediliyor deselerdi, radyonuzda hiç ummadığınız anda duyduğunuz, sevdiğiniz bir şarkının verdiği keyfi bence müzik platformlarında istediğiniz anda dinlediğiniz şarkı veremiyor. Aynı keyfi almak istiyorsanız eğer bundan böyle, bazı müzik platformları yapay zeka sanatçılarını etiketlemeye başladı. Yapay zeka ile oluşturulan sanatçı profillerinin önüne geçebilmek için Eylül ayının ortasından itibaren bazı profilleri yapay zeka etiketi ekleyeceklermiş. Buna göre gerçek bir sanatçı mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulmuş, ayırt edebilecekmişiz. Çünkü artık ayırt etmesi zor yapay zeka oluşumları çıkıyor karşımıza, fotoğraflar, videolar ve dahi şarkılar. Dolayısıyla yapay zeka mı gerçek sanatçı mı, bunu ayırt edebilmek için müzik platformları artık böyle bir karar almışlar, aklınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi sıcak havalarda makyaj yapmak çok da kolay değil aslında. Cildinizin biraz hava alması lazım. Böyle hafif yaz makyajı yapabilirsiniz. Orada hemfikiriz. Akmayan kalemler, rimeller, fazla kullanılmayan fondötenler, kapatıcılar olduğu sürece, cildiniz hava aldığı sürece hafif bir makyajla atlatabiliyorsunuz yazı. Evet, ama eğer hiç makyaj yapmak istemiyorsanız da makyajsız da iyi göründüğünüzü hatırlatmak isterim. Ancak önce cildinize biraz iyi davranmanız gerekiyor. Bir buhar banyosu yapabilirsiniz. Cildinizi her gün düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Tonikleyince, nemlendirince cildiniz olduğundan daha canlı, daha parlak gözükecek. Böylece makyaja da ihtiyacınız olmayacak. Yaz aylarında özellikle makyaj yapmadan dışarı çıkabilmek için günlük rutinlerinizi şöyle bir gözden geçirin.

0: görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366. www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı.

Neyi çok fazla düşünürseniz, neye çok fazla odaklanırsanız etrafınızda hep onu görürsünüz. Mesela zihninizi sarı renge odakladığınızda baktığınız her yerde sarı bir detay görmeye başlarsınız. Keza aynı şekilde maviye, pembeye, hangi rengi neye odaklarsanız. Peki ya zihninizi kusurlara odakladıysanız hep kusur görmeye başlarsınız. İşte bu yüzden zihninizi, düşüncelerinizi hep güzele, güzelliklere odaklayın ki etrafınızdaki güzellikleri görün. Çünkü hayat sadece neyi arıyorsanız onu gösteriyor. Neye bakacağınıza dair her zaman kararı siz veriyorsunuz. Güzele bakmayı, güzeli görmeyi zihninize öğretin ki baktığınız her yerde güzellikleri görün. Günaydın.

99.5 Radyo Moni.

Şimdi sevgili beyler, size çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yeni bir araştırmaya göre demiş ki uzmanlar, eğer erkekler eşlerini gerçekten seviyorlarsa ve eşlerinin tavsiyelerine uyuyorlarsa, eşlerinin sözlerini dinliyorlarsa asla kel kalmıyorlarmış. Önemli bir detay, gür saçları olan erkeklerin, yani genetikle alakası yok kesinlikle, tabii ki asla genetikle alakası yok. Gür saçları olan erkeklerin eşlerinin daha çok sözünü dinlediğini, eşlerine gerçekten sevgiyle bağlı olduklarını ortaya çıkartmışlar. Saçları hızla dökülen erkekler eşlerini dinlemiyor ya da sevmiyor olabilirlermiş. Var mı böyle bir gerçeklik? Etrafınızdakilere bakıp bu araştırmanın gerçekliğini sorgulamak lazım bence.

Koskoca bir haftayı daha tamamladık. Cuma'ya ulaştık. Haftanın cumasında bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir iki saati paylaştığımız, unutmayın hafta içi her gün o güzel iki saati paylaşıyoruz. Kaçırmayın. Pazartesi günü yine hayatın ritmiyle buluşalım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada olacağınız güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik Güven güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi.

0: 76 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

mutsuzluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.